0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Life when it's open, infinite and borderless.

such is life.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Pozitif Müzik Gülşah Güray'ın sabah programını sunar.

şunu bir kahve mi alsam, gelsem mi, gitsem mi derken orada bir ayarlayamadım vakti bu sabah. Yoksa size bahsetmek istiyordum. Kahvemi hala alamadım bu arada. Alıp geleceğim şimdi. Bir de bugün Dünya Kahve Günü olduğu için de geçen sene de yapmıştık. Kahve makinesi hediye edeceğim. Chibo'dan Kaan Girit de yine bizlerle birlikte olacak. Bugün saat 9'dan sonra hediyemiz de var. Geçen sene de yapmıştık. Belki takip etmişsinizdir. Belki kazananın kişisinizdir. Bilmiyorum şu anda dinleyenler arasında. Kahve makinesi hediye ediyoruz. Bu sene de yapacağız. Kahve seven Radyo Eksen dinleyicileri için. Şimdi ben birazcık bahsedeyim. Saigon Soul Revival'dan bahsetmek istiyorum. Değişik, belki devamına da bakmak isterseniz ki ben bakacağım. Bugün sabah sizin için seçtiğim, asla ismini okuyamayacağım şarkıları. Bence çok tatlıydı. Bu senenin şarkılarından biri bu. Vietnam halk müziğinden ilham alıyorlar. Şöyle bir şey var. 1975 öncesinde, bilmiyordum ben, Vietnam müziğine... Bunu da okuyamayacağım ama okuyormuş gibi yapayım. Belki doğru telaffuz ederim. Nha Juang diyorlar. Daha böyle psychedelic dokular, böyle rock var içinde, soul var. Daha yeniden yorumlandı. Böyle bir dönemleri varmış. Geleneksel Vietnam çalgılarını da kullanıyorlar bu müziği yaparlarken. Ve bu ismini doğru mu telaffuz ettiğimi bilemediğim Nha Juang kelime anlamıyla altın müzik, sarı müzik demek oluyor. 1950'lerden 1975'e kadar Güney Vietnam'da gelişen böyle daha melankolik, romantik Vietnam popüler müziğine diyorlarmış bu Nha Juang dedikleri. Eğer bakmak isterseniz devamına diye birazcık daha bahsetmek istedim gruptan.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
0: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da yol yardımı var. İyi ki bende Skoda var.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Walkman grubunun solistiydi Hamilton Lighthouser. In a Blackout dinlediğimiz şarkı. Bunu The Weeknd'in, Vampire Weekend'in eski yapımcısı Rostam Batmanglish ile birlikte hazırlamış ve piyasaya sürmüştü. 2016 I Had a Dream That You Were Mine albümünün şarkılarındandı In a Blackout. Bu çok meşhur telefon markasının da reklamlarında da kullanılmıştı zamanında. Söylemiyorum bunları. İşte reklam olur vesaire. Şimdi dün bir parça çalmıştım yenilerden diye. Sizlere de çok hoşuma gittiğini paylaşmıştım. Program bittikten sonra da birçok kişi mesaj atıp bu şarkının ismini tekrar sordu. Dinledikçe dinliyorsunuz. Öyle bir şarkı insanı içine alıyor. Siz de şu an not alamıyorsanız, sonradan aklınıza takılırsa sormak isterseniz bu veya bunun gibi şeyleri bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar hesabım veya mail yoluyla gulshah.guray@radioeksen.com adresini kullanarak da sorabilirsiniz. Bir dinleyelim, hiçbir şey anlatmayayım, sonra bakarız. I just want to let you.

0: Nasıl?
1: Never had my heart of gold.
0: Michael Kiwanuka ile birlikte Daniel Lupi To Some Degree şarkısını Ağustos ayında piyasaya sürmüştü. Bu ay Ekim'de yayınlanacak olan Wilma adındaki konsept albümün ilk single'ı. Lupi sosyal medya hesabında bu yeni projesini bir anı ile hiç çekilmemiş bir film arasında bir yerde olarak tanımlamıştı. Daha önce Daniel Lupi ile neleri gördük?

şarkılarım. Ben çok bir kenara ayırıyorum. Ya da programa sığdıramadıklarımı da paylaşıyorum. Hikaye bölümünden bakmak isterseniz orada duruyor. Daniel Lupi ve Michael Kiwanuka'nın birlikte kaydettiği To Some Degree şarkısıydı. Anlatmayacağım sağlık durumunu. Dün çok üzüldünüz Michael Kiwanuka'nın. Bu da Clara Luciani, La Bay yorumuyla The Bay'i böyle dinledik ve devam ediyoruz. Radyo X'in sabah programı bu, dinlemekte olduğunuz Gülşah Güray ben. 7.34 saat ve 10'a kadar buradayım. Üstelik bugün saat 9'dan sonra Dünya Kahve Günü bugün. 1 Ekim. Çibo'dan Kaan Giritli bizlerle olacak. Üstelik kahve makinesi.

Outcast. Sosyal medyada bir hesap var. Geçen gün karşıma çıktı. Bir baba iki çocuğuyla birlikte arabanın içerisinde farklı farklı şarkılara eşlik ediyor. Ya bunu ne kadar seviyordum ben, ne kadar eğleniyordum, çalayım da birlikte. Böyle bilmiyorum sizin de hoşunuza gidiyor muydu? 2003 yayında yayınlanan şarkısıydı. Andre 3000, onu da çok severdim. O işte hesapta gördükten sonra biz de dinleyelim bu sabah dedim. Outcast'in bu sabah yer almasının sebebi buydu. Edwin Collins'a Girl Like You dinlemiştik öncesinde ve devam ediyoruz sabah programımıza. Hafta içi her gün 7-10 arası size eşlik ediyorum. Gülşah Güray ben. Şimdi de bir Dire Straits dinleyelim.

Böyle çocukların dansı vardır ya. Şimdi biz de böyle çocukken bunda dans ediyorduk diye aklıma geldi. Böyle ellerini kollarını serbest bırakarak, hiçbir şey umurlarında olmadan zıplaya atlaya. Böyle insan iyi hissediyor kendini. Ben stüdyo yapıyorum bazen. Arkası da cam bu arada. Giren çıkan herkes görüyor. Olsun görsün, hiç umurumuzda değil. Şimdi hemen ardından bir tane daha böyle Dire Straits Walk of Life gibi, bence iyi hissettirecek, hatta dans ettirecek bir şarkı daha dinleyelim.

0: Ama saat 10'a kadar bana müsaade edin. Birlikte birazcık da olsa eğlenelim.
1: Radyo Eksen'de Kuşak Güray yayında.
2: Radyo Eksen.
3: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister o.
2: Umran Oto Ekspertiz. Salı günü rüzgar kuvvetlenecek. Serinlik verir gibi yapacak. Hadi iyi bir kahve içmeye.
3: Nereye bu saatte?
2: Salona.
0: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Pozitif müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

1982 senesinde. Belki o sene, belki bir sene sonra babam kasetiyle gelmiş. Hiç unutmuyorum yani, kasetin gelişini bile hatırlıyorum. Sonra işte korku dünyası, korku filmleri. Benim hayatımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Bu ne kadar güzel bir şey diyerek izlemiş. Bundan sonra da hiçbir şeyden, yani zaten bundan da korkacak bir şey yoktu elbette ama bütün arkadaşlarım ödü kopardı mesela. Yani nesinden korkuyor olabilirsiniz? Sonra zaten makyajını anlatan videosu da vardı. Belki elinizde o VHS ya da beta kaset vardır. Şu Vincent Price'ın muhteşem sesi. Bakın ya, böyle bir ses olabilir mi zaten yani? Belki özellikle mi acaba diyorum sesimi? Öyle hani benim de böyle sesim olsa, benim de böyle bir sesim olsa, benim de böyle bir sesim olsa çok dedim diye. Olabilir, bilmiyorum. Çok istemiştim yani, inanılmaz bir ses diye. Sonra bütün çocuk parklarında falan. Abiye yol ver dediler hepsinde. Böyle saçlarımı kestirdi.

işte böyle çocukken gençken dans ettiklerini sonra peş peşe sıralamaya çalışıyorum ki o zamanlar hissettiklerinizi hissedin. Elinizi kolunuzu hiç yani bir şey yapmaya çalışmayın.

sevdiğiniz şarkılardı bunlar ya da ilk sevdiğiniz insanla bilmiyorum. Ama şöyle de bir şey var. Hem böyle çok genç arkadaşlar da var aramızda dans edenler. Böyle anneyle babayla dans ettiğiniz zaman ya da bir büyüğünüzle ya da öyle hissettiren biriyle size sonra çok güzel bir hatırası oluyor. Ben mesela bunları dinlediğim zaman böyle annemle babamla dans ettiğim zaman öyle geliyor aklıma. İyi hissedin diye. Saat 9'a kadar böyle bir liste hazırladım sizler için.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta
0: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğine bakıyoruz. Uninvited Jazz Band and Swing Planet yarın akşam Paribu Art'ta. New Orleans cazının coşkusu ve swing dansının özgür ruhu yarın akşam Paribu Art'ta fuayede bir araya geliyor. 1920'ler ve 1930'ların caz ve blues mirasını yüksek enerjili performanslarıyla bugüne taşıyan Uninvited Jazz Band'e Swing Planet'in Lindy Hop'tan solo caza uzanan dansları eşlik ediyor. Etkinlik yarın 21'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu. Radyo Eksen'de Gülşah.

You Should Be Dancing. Bee Gees Radyo Eksen'deydi. Böyle bir iyi hissettiren, biraz dans ettiren. Güneş mi açtı arkamdan bir anda Maslak civarında? Bakın, iyi hissedelim diye bugünkü programda tamamen listeyi değiştirdim. Benim biraz ihtiyacım vardı. İhtiyacı olanlarla da paylaşıyorum böyle.

Şimdi Alcazar'la devam ediyorum yayına. Bunu daha önce çalmıştım. Bakın İstanbul'a da gelirler. Kesin, kesin bakın gelecekler. Daha önce birçok grup için söylemiştim bunları. Alcazar, Thomas Atabeliye, Fransız Amerikalı bir yapımcı kendisi. Yaptıkları müziğe Arabian Fuzz diyorlar. Böyle ahlan basahlan. Bu arada hani içinde Türkçe şarkı da var. Cello Biafra ile Dead Kennedys'den biliyoruz. Cello Biafra onlara destek oluyor. Albümlerinde eşlik ediyor. Lee Ranaldo Sonic Youth'dan onlara destek oluyor ve eşlik ediyor. Böyle çok değişik. Birçok kişinin şu anda radarında grup Alcazar, grubun ismi. Dinleyelim, devam edelim.

Yani gördüğüm kadarıyla sahnelere böyle bir kenarda vırıl vırıl çalmıyorlar konserlerinde. Yani böyle bayağı enerji dolu bir sahneleri var diye gördüm. Yani daha önce ne demiştim? Altın Günü çalmıştık. Bak olacak bu, İstanbul'a kesin gelirler dedim kaç kere. The Who grubu için, King Gizzard için öyle söylemiştim hepsine. Defalarca gelmişti. Bunların da öyle olacağını düşünüyorum. Bu grubun solisti Toma'yla yapılan röportajlarda nelerden etkilendin diye sorulduğu zaman hep Erkin Koray, Barış Manko diyor onlar. Barış Manço'dan, Selda Bağcan'dan bahsediyor. Hiç başka isim saymıyor bakın. Hep böyle Türk müzisyenleri böyle söylüyor etkilendikleri arasında. Albümlerinin devamına da bakmak isterseniz, son albümleri bence gerçekten çok başarılı.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne
2: istersen o. Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler, hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
3: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Salı günü rüzgar kuvvetlenecek, serinlik verir gibi yapacak.
6: Hadi iyi bir kahve içmeye.
7: Nereye bu saatte?
6: Salona.
8: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo. 1 Ekim Dünya Kahve Gününüz kutlu olsun.
9: Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra, büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin. This is a place where I feel.
10: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
11: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
8: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Nasılsınız sayın Radyo Eksen dinleyenleri? Bu sabah aramıza yeni katılanlar, uzun süredir dinleyenler, okula varmak üzere misiniz? Geçmiş mi bile yoksa 8.32 saat, Gülşah Güray ben. Ona kadar buradayım, size eşlik edeceğim. Üstelik bugün dünya kahve günü olduğu için saat 9'dan sonra Chibo'dan Kaan Girit'le bizim konuğumuz olacak. Geçen sene de yapmıştık. Belki hatırlarsınız, dinlemişsinizdir. Bir de kahve makinesi hediye ediyorum sabah programında. Dünya Kahve Günü olması münasebetiyle.

Can't Stop, Red Hot Chili Peppers Radyo Eksen'deydi. Bugün biraz belki dans edebileceğiniz, bilmiyorum müsait mi ortamınız ama benim de pek müsait olmasa da stüdyoda dans ediyorum. Ederim yani. Edeceğim de. Buradan Red Hot Chili Peppers ardına Rammstein'e geçeceğim. Kimin hangi şarkıda nasıl dans edeceğine tabii kimse karışamaz. Rammstein'de de dans edecekler olacaktır elbette. Şimdi bir tane Rammstein belgeseli var. Şu adını söylerim size. Orada Chad Smith'le grubun Red Hot Chili Peppers davulcusu Chad Smith'le Till Lindemann arasında bir muhabbet geçiyor. Oradan buraya bağlamak istedim ben de. Aklıma geldi. Bu Rammstein in America belgeselin adı yanılmıyorsam buydu. Buyduğum 3 çeşit ateş vardır diyor. Bir ateş muhabbeti dönüyor aralarında. Ya arkadaşım bu ateş ateş, alev alev alev, ateş ateş ateş nedir bu diyor Chad Smith. Yani şimdi bu ağır Alman aksanıyla bunları söylüyor tabii. Yani benim söylemem o kadar tatlı olmayacak ama 3 çeşit ateş vardır diyor neticesinde. Till Lindemann. Birinci ateş kalbin ateşi, ikincisi zihnin ateşi yani düşüncelerdir diyor. Ya bu şovlarında bu kadar çok ateş ateş olmasının sebebini böyle anlatıyor. Üçüncü ateş ateş ateştir işte deyip böyle muhabbetini bağlıyor. Aralarında geçen bu sohbetten dolayı biz de şimdi Rammstein dinleyelim.

0: sabah 8:41'de Rammstein çalan programınız, Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz. Red Hot Chili Peppers, ardından Do It So Good da dinledik. Şöyle devam edelim.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
2: Sabah evden çıkmadan güne altın bir başlangıç yap.
3: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Şimdi bu Aquarius şuradan aklınıza gelsin. Aquarius işte Kova burcunu temsil ediyor. Aqua, water'dan gelsin yani işte şey neyse sudan gelsin aklınıza. O dönemi temsil ediyor. 1960'ların sonundan bahsediyoruz. Şimdi Fifth Dimension, bizim dinlediğimiz bu versiyon Aquarius'a Let the Sunshine In'in birleşmiş hali. Aslında bu ikisi şarkı da ayrı ayrı Hair müzikalinden alınıyor. Şöyle bir tesadüfü var. The Fifth Dimension üyelerinden biri New York'tayken bir taksiye biniyor. Neyse takside cüzdanını düşürüyor. Cüzdanı bulan kişi de Hair müzikalinin yapımcılarından biri. Teşekkür olarak gel diyor, müzikali izlemeye davet ediyor onu. Sonra işte Fifth Dimension elemanları o kadar beğeniyorlar ki müzikali, kendi repertuarlarına katmak istiyorlar şarkıları, ama sadece Aquarius'ı değil birleştirdim diyorlar. O yüzden bizim dinlediğimiz bu versiyon ortaya çıkıyor. Gayet de güzel oluyor bence. Evet, Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz. Bir ara verelim, sonra devam edelim.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Çay, simit, bahçıvan, kaşık.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın yanımda.
6: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Aha. 96.2 Radyo Eksen'deydi. 8.56 oldu saat. Radyoları yeni açanlar varsa eğer, bugün saat 9'dan sonra özel bir bölüm yapacağımızı söylemiştim programın başında ve ortalarında bir yerlerde de. Çünkü bugün 1 Ekim Dünya Kahve Günü ve bu sebeple biz de Çibo'dan Kaan Girit ile sohbet edeceğiz. Birazdan başlayacağız. Ve programın sonunda da kahve makinesi hediyemiz olacak. Geçen sene de vermiştik bu hediyeyi. Bu sene de Radyo Eksen Sabah programı dinleyenlere, kahve sevenler için böyle bir hediye vereceğiz. Birazdan.

0: Evet, 90 Antik Radyo Eksen'den herkese tekrar merhaba. Bugün 1 Ekim'de geçen sene de yaptığımız gibi Dünya Kahve Günü'ne özel bir program yapıyoruz Çibo ile birlikte. Çibo ekibinden geçen sene de bizlerle birlikte olan çok değerli Kaan abi bizlerle birlikte olacak. Yine sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş buldum.
0: Nasılsınız, ne var ne yok?
1: Yani bir sene ne kadar çabuk geçmiş.
0: İnanılmaz değil mi?
1: Yani geçen sene böyle karşı karşıya konuşuyorduk. Bir anda kendimi yine karşı karşıya buldum.
0: Evet. Bugün Dünya Kahve Günü programımızda nelerden bahsedeceğiz? Şöyle birazcık. İlk önce aslında siz kendinizi bir tanıtın. Belki geçen seferki programı dinlemeyenler olabilir.
1: Olabilir tabii ki. Çibo Türkiye Master Baristası. Aynı zamanda Beverage Expert olarak çalışıyorum. Ne iş yapar derseniz kahve içer. Kahve içer yani aslında bakarsan. Fincan değil ama tadım olarak. Evet. Gün boyu kahve tüketiyorum. Eğitimler veriyorum. Çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. İşte özellikle Eylül ayı çok yoğun bir aydı bizim için.
0: Evet.
1: Bir sürü festivaller oldu. Kahve festivalleri oldu. Hepsine
0: bu son dönemde katımda. Bu kahve festivalleri ne kadar arttı değil mi?
1: Son 10 senedir kahveye ilgi artınca.
0: Öyle mi gerçekten?
1: Festival.
0: Yani yoksa hani bu sadece kahvenin ismini kullanarak yapılan bir algı mı? Yoksa gerçekten böyle elimizde bir oran var mı? Böyle evde içilme arttı diyebileceğimiz ya da hani en azından siz kendi firmanıza göre böyle bir artıştan söz edebilir misiniz?
1: Yani tabii ki geçen yılın yani geçtiğimiz yılın verilerine baktığımızda şu anki nüfusumuzun %75'i en az günde bir tane kahve tüketiyor.
0: Bu sizin firmanızın yaptığı bir araştırma mı? Bu, özelinde yaptığı
1: globalden
0: bir araştırma
1: gelen, globalden gelen bir anladım. Araştırma sonucu. Bunu günlük olarak da eğer ayrıştırmaya çalışırsan her birimiz günde 2.8 bardak kahve tüketiyoruz. Evde veya dışarıda.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla ciddi bir rakam.
0: Dinleyicilere de sormak lazım. Yani eminim kahve tüketenler vardır. Hani bu oran böyledir değildir ama yani neticede hemen hemen herkesin günde bir fincan kahve içtiğini varsayabiliriz yani bu konuşmalardan. Hemen hemen herkesin tabii yani bir sağlık sorunu falan yoksa. Şimdi bu Dünya Kahve Günü özel radyo programı olduğu için aralara ben kahveli şarkılar da serpiştirmek istiyorum. Bir tane hemen bir kahveli şarkı dinleyelim, sonra programa kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Radyo Eksen'de Dışah Güray yayında.
1: 96.2 Radyo Eksen'desiniz. Dünya Kahve Günü özel programını dinliyorsunuz. Radyo Eksen'de geçtiğimiz sene yaptığımız programın aynısı değil, elbette bir benzerini yapıyoruz. Nelerden bahsedeceğiz? Kahveden bahsedeceğiz. Az önce kahve tüketim alışkanlıklarından bahsettik, artışından bahsettik. Globalden gelen verilere dayanarak Kaan Girit bizlerle birlikte bugün, Çibo ekibinden. Onun paylaştığı bilgilerdi bunlar. Ve bugün ayrıca şöyle de bir hediyemiz olacak. Geçen sefer de vermiştik. Bu Dünya Kahve Günü programına özel, Dünya Kahve Günü'ne özel Çibo'nun Esperto Mini tam otomatik kahve makinesi hediyemiz olacak. Eğer bugünkü programı dinlerseniz, bir tane soruyu bugünkü konuştuklarımızdan belirleyerek programın sonunda sizlere sorarız. Ve o soruyu doğru cevap veren de ilk kişiye bu hediyemizi veririz elbette. Geçen sene de böyle bir hediye vermiştik zaten. Az önce evde kahve hazırlamaktan da bahsetmiştik. Yani kahve tüketiminden bahsederken evde de hani oldukça fazla kahve tüketildiğinden bahsediyorduk. Birazcık bize geçen sefer de anlatmıştınız. Bence de hoş olmuştu. Yani bu kahve oranlarının, tabii bu altın oranın falan farklı olduğundan, ne kadar değerli olduğundan ve bahsetmişken hani birazcık bize evde hazırlamanın püf noktalarını bahsedin bu sefer de isteriz.
2: Yani evde kahve yapmak çok basit de olabilir. Hı hı. Belli bir matematiğe uymak istiyorsan o zaman biraz daha uzun ama daha eğlenceli de olabilir. Hı hı. Basit kısmı, yani işe gidiyorum sabahleyin çok erken vakit ve orada sürete ihtiyacım var. Hı hı. O zaman bir full otomatik makina, yani işte çekirdeğini koydum, tek bir düğmeye basarak kahvemi alıp çıkabiliyorum. Bu oldukça hızlı bir kahve içme yöntemi. Ama eğer zamanım varsa bu sefer de bunu biraz daha uzun zamana yayıp farklı demleme aparatları kullanarak, işte farklı dripper'lar var ve sürekli gelişiyor. Her evde bulunabilen French press var. Yani her tarafta satılıyor artık French press. Bir French press'in bile olsa çok rahatlıkla, o aritmatikten bahsetmiştik geçen sene, olmazsa yine bir konuşmamızda, bir sohbetimizde yine bir üzerinden geçeriz. O aritmatiğe uyarak iyi, güzel, kaliteli, lezzetli bir kahve hazırlayabiliriz.
1: Bence ona hazır bahsetmişken oranı da verebiliriz. Yani mesela French Press'ten bahsettiniz az önce. Bunun oranı, hani ne kadar kahve, ne kadar su, onun bir oranından bahsederek başlayabiliriz aslında.
2: Yani tabii ki hani French Press'ten önce Türk kahvesine gelelim. Mesela. Yani 15. yüzyılda gelmiş bu topraklara. Dolayısıyla hani Türk kahvesini bir kere doğru içiyor muyuz? Hepimizin bir şeyi vardır ya evde. Ben bir kaşık koyuyorum, bir çay kaşığı, evet, bir tatlı kaşığı. Oradan başlayalım isterseniz, oran dediğimiz. Hı-hı. Oran şu: ne kadar kahve, ne kadar su.
1: Evet.
2: Dolayısıyla belli bir oranda yapmam lazım. Türk kahvesinde bu oran 1'e 10. 1'e 10 demek şu demek: 1 gram kahveye 10 mililitre su. Şimdi kafa karışmasın, ters, evet, çevireyim. Evde bir tane fincanım var. Evet. Fincanımı koydum tartıya. Darasını aldım, su koydum. 80 gram su aldı içine. 80 bölü 10 dediğimde kaç gram kahve koyacağımı çok rahatlıkla bulabilirim. Bu neyi sağlıyor? Her zaman aynı tatta, aynı lezzette kahve içmemi sağlıyor. Hmm. Filtre kahveye geldiğimizde bu oran 1'e 16'ya çıkıyor. 1 gram kahveye 16 mililitre su. Ters çevirdim. Kaç fincanlık kahve yapacağım? Fincanımı ölçerim. Kaç gram su koyacağım? Bölü 16 dediğim zaman da kaç gram kahve koyacağımı bulurum. Ha, burada şey de değişiyor. İşte ben bir yerden bir kahve aldım ve işte bu biraz bana yoğun geldi dediğim anda da yalnızca aritmatikteki bu oranı değiştirerek 1'e 16 yerine 1'e 17, yani su miktarını biraz arttırarak, tabii, daha içimi kolay bir hale getirebilirim. Ya da tam tersi, 1'e 16 değil de 1'e 15 yaparım. Daha, anladım, yoğun tatlar,
1: peki,
2: alabilirim.
1: Bir şey soracağım. Mesela hani özellikle belli bir kahve çeşidi var mıdır daha sert diyebileceğiniz? Yani kendi marka

0: markalarınızdan bahsedebilirsiniz. Şu daha sert olur genelde yani, ya da sizin markalarınızda. Şu daha yumuşak içimlidir falan, öyle bir şey var mı?
1: Ya tabii ki var ama ona sert demeyelim biz, yoğun.
0: Tamam.
1: Diyelim.
0: Yani böyle negatif diye demedim ama aslında gerçekten hani tercih edilen bir şey. Yani ben mesela daha sert severim.
1: Sertlik esasında şeydir yani. Hı-hı. Budur yani, bir tahtaya vurursun, tak tak ses gelir, o serttir. Kahve biraz daha yumuşak bir şey. Dolayısıyla hani daha yoğun tatlar evet var. Her firmanın, bizde olduğu gibi her firmanın da var. Hı-hı. Bizim de müşterilerimizin damak tatlarına göre farklı yoğunluklarda, farklı lezzetlerde, farklı demleme tiplerine göre harmanlanmış veya single origin kahve çeşitlerimiz var. Sürekli de bunlar yeniliniyor
0: tamam,
1: zaten.
0: En yoğunu?
1: Yani biraz
0: size göre diyeyim. Hadi herkese göre değişiyordur belki ama size göre en yoğunu hangisi?
1: Mesela barista serimiz var. Hı-hı. Bizim espresso bazlıdır barista serimiz. Yani espresso tüketecekseniz o seriden güzel kahveler üretebilirsiniz. Orada dark diye bir ürünümüz var. %75 oranında içinde Robusta ilavesi var. Şimdi Robusta dediğim zaman Arabica'ya oranla lezzet olarak daha yoğun tatlar alabileceğiniz, daha topraksılar var. Kafein oranından bahsedebiliriz, köpük oranından bahsedebiliriz ama daha yoğun tatları var. Ama ve lakin son 3-4 senedir Fine Robusta dediğimiz, yani normal Robustalardan daha yüksek kalitede, bazı Arabikalardan daha lezzetli hatta kalitede Robusta çekirdekler var. Bunlarla üretilmiş %75 oranında çok lezzetli, yoğun bir espresso brandimiz var.
0: Bu arada biz geçen sene eğitimini de almıştık kendisinden. Bütün bunların hepsini anlatmıştı. Bölgesine göre, yüksekliğine göre, toprağına göre bütün bunların hepsinin tadının değiştiğinden. Şimdi bir tane daha kahveli şarkı dinleyelim, sonra programa kaldığımız yerden devam ederiz.

0: 96.2 Radyo Eksen'desiniz. Sabah programını dinliyorsunuz. Bugün 1 Ekim Dünya Kahve Günü olması münasebetiyle özel bir program yapıyoruz. Geçtiğimiz sene de bu programın benzerini yapmış. Hediyesini de vermiştik. Bugünkü programda da radyolarını yeni açanlar varsa eğer, Chibo'nun Esperto Mini tam otomatik kahve makinesi hediyesi olacak sizlere vereceğimiz. Bugün programda konuştuklarımızdan bir soru henüz belirlemedik daha. Belirleyip programın sonunda sizlere soracağız ve doğru cevap veren ilk kişiye de bu hediyemizi vereceğiz. Şimdi Kaan Giritli bizlerle birlikte Chibo ekibinden geçen sene de olduğu gibi bize kahve demleme alışkanlıklarından, iyi kahvenin nasıl demleneceğinden, oranından, yoğun kahveden bahsetti. Radyolarını yeni açanlar için bunlardan bahsetmiştik. Şimdi devam ediyoruz. Dripper'lerden, French Press'lerden bahsettik. Bir de yanılmıyorsam bu arada makinelere geçmeden önce kahvelerden bahsederken sizin yeni bir barista serinizde yeni bir kahveniz var. Yeni getirdiğiniz Kolombiya. Ondan da birazcık bahsedelim isterseniz. Çünkü normalde siz anlattığınız ve hatırımda kaladığı kadarıyla söyleyebilirim ki bu kahvelerin toplandıkları yerlere göre karıştırılabiliyor, mixlenebiliyor, harmanlanabiliyor. Ama bu tamamen özel bir kahve. Ondan bahsedin isterseniz. Yani,
1: tabii ki. Aslına bakarsan oraya biraz daha başından başlayalım. Kahve alışkanlıklarından bahsettik ki artık herkes evde bir şekilde kahve tüketmeye başladı ve dark kahve yani koyu renkte kahverengi kahve çok yoğunlu şekilde tüketiliyor. Eğer bir kahverengi kahve yani dark kahve tüketiyorsan siyah kahve o zaman da orada farklı tatlar almaya başlıyorsun. Herkes evine artık bir kahve makinesi aldı. Bundan dolayı da zaten evde kahve tüketimi çok fazla arttı. İnsanların eve kahve alma alışkanlıkları değişti. Hatta ve hatta insanlar artık o buzdolabına hani notları yazılıyoruz ya marketten gidince şunu alacağım. Altına kahve ve o kahvenin de markasını yazmaya başladı. Bununla beraber insanlar farklı tatlara artık nasıl ulaşabilirim diye arayışlara girdi. Bu bahsettiğin kahve de birazdan ben de gireceğim. Bundan doğmuş bir kahve aslına bakarsan. Her firma müşterilerin farklı isteklerine göre artık farklı lezzette, farklı kalitede kahveler üretmeye başladı. Chibo da bir ilk de diyebiliriz barista serimizin içinde Colombia Single Origin bir kahve. Artık müşterilerimizin beğenisine sunduk. Şimdi single origin ne diye sorarsan eğer tek bir tarla tek bir bölge diyebilirim. Yani Kolombiya kahvelerini hepimiz seviyoruz. Son 6 senedir Türkiye'de oldukça popüler. O Kolombiya'dan gelen o özel lezzetleri bulabileceğimiz tatlı bir kahve aslına bakarsan. Neden söyleyebilirim dedim. Çünkü mağazalarımızda aslına bakarsan bugüne kadar oldukça fazla 2 ayda bir 3 ayda bir single origin kahveler getiriyoruz. Limited edition olarak geliyor bunlar. Farklı damak tatlarına hizmet verebilmek adına. İnsanlar geliyorlar, takip ediyorlar. Gerçekten takip ediyorlar. Hatta ve hatta beğendiklerinde diğer mağazalardan da çünkü bitiyor. Bittince de bir daha bulamıyorsun. Diğer mağazalardan da toplamaya başlıyorlar. Hani ben bu kahveyi beğendim.
0: Bir de şeyi soracağım. Geçen gün dükkana uğradığım zaman bir müşteriyle konuşmalarını duydum. Dükkanda çalışanlardan birini. Şöyle bir şey söylüyordu. Oradaki arkada gördüğümüz kahve çekirdeklerinin olduğu yerler var ya, onların çalışan kişi her gün yenilendiğini yani her gün taze olarak paketinden açılarak konulduğundan bahsediyordu.
1: Doğru.
0: Doğru değil mi?
1: Yani kahvenin tazelik ömrü var. Ya da tabii. Şöyle söyleyeyim, kahvenin düşmanları var. Paketi açtıktan sonra
0: hava alıyor bir kere.
1: Bir kere oksijen, hava değerinin oksijen. O oksijeni hiçbir şekilde yok edemiyorsun. Dolayısıyla o kahveyi mümkün olduğu kadar hızlı şekilde tüketmen lazım. Yani ondan dolayı arka taraftaki silolarımız bizim onlar. Evet. O silolara sürekli günlük olarak kahveler tazeleniyor.
0: Günlük olarak koyuyorsunuz günlük yani olarak oraya koyuyorsunuz öyle durmuyor yani. Hani bunun da şeyini söyleyelim çünkü birçok insanın mesela dikkat ettim oradaki konuşmaya kapalı olanı almayı istediğini söylüyordu. Yani gramı fark etmeksizin. Yani denemek amaçlı da yani siz orada mesela şu yeni çıkanınız o zaman oraya silolarınızı eklediğiniz zaman Kolombiya'yı tatmak isteyenler de gidip oradan yani istedikleri kadar alıp bakabilirler tadına. Evet. Tamamen Kolombiya'dan çünkü hani harmanlanmamış bir kahve olduğunu söylemiştiniz.
1: Aynen öyle. Günlük olarak ben devam edeyim biraz. Belli kalite standartlarımız var. Bu kalite standartları sürekli bizde kontrol altında tutuluyor. Her silonun üzerinde sizler görmüyorsunuz ama bizim tarihlerimiz vardır. Yani mağaza elemanları oraya tarihleri atar ve o tarih 7 günlük tarihtir bu arada. Eğer o kahve çok hızlı gitmiyorsa o gün içinde, ertesi gün oraya tekrar kahve açılmaz, bitmesi beklenir. Hani üzerine bir daha ilave edeyim, doldurayım de birkaç günde tüketeyim değil, günde ne kadar tüketiyorlarsa o kadar şey yaparlar. Arkadaşlar üzerine ilave ederler. Ama ve lakin hani orada 7 günlük süre her zaman için vardır. 7 günün sonunda bir gün önce bile ilave edilmiş olsa o kahve atılır, imhaya gider. Oraya yeni paketten çekirdek açılır.
0: Tamam, o zaman yine bir kahve şarkı arası verelim. Kahveli şarkı. Ondan sonra programa kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocuklar.

0: kapsamlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor. Radyo Efsane'de Gülşah Küray yayında.
7: Evet, 96.2 Radyo Eksen'desiniz. Sabah programını dinliyorsunuz ve radyolarını yeni açanlar için hatırlatmak isterim ki bugün 1 Ekim Dünya Kahve Günü, özel programımızla devam ediyor. Kahve Günü'ne özel programımız. Çibo ekibinden Kaan Giritli bizlerle birlikte bu senede, geçen sene yaptığımız gibi bir program yapıyoruz. Bugüne özel, sonunda da hediyemizi vereceğiz. Şimdi mesela ben soğuk kahve tüketmeyi çok seven bir insan olarak, yani kışında hani bunu tüketmek isteyen bir insan olarak, mesela sizin Çibo'ya geldiğim zaman farklı türde kahveleriniz var ya, siz mesela bana hangisini önerirdiniz?
8: Şimdi orada
7: soğuk kahve için.
8: Ya soğuk
7: Amerikano
8: kahve
7: için.
8: Soğuk kahve ve sıcak kahve için aslına bakarsanız müşterilerimizin damak tatlarına göre çok farklı kahve ürünlerimiz var. Yani bir tarafta işte filtre kahve grubunda farklı bölgelere özel tatlar sunabiliyorsun. Espresso grubunda barista serimizle beraber yine farklı damak
7: tatlarına... Sizin bir barista seriniz var. Başka ne seriniz vardı?
8: Bir tarafta filtre kahve serimiz var. Privat grubu. Her bölgeye özel. Müşterimizin damak tatlarına özgü farklı tatlar var. Bunun yanında Gold grubu da var. Filtre kahve grubunda ve çekirdek ve çekilmiş olarak en çok satan kahvelerden bir tanesi tüm Türkiye'de. Diğer taraftan espresso grubuna geldiğinde bir tarafta barista serimiz var ki oldukça lezzetli kahvelerden, yüksek kaliteli kahvelerden oluşuyor. Bir tarafta da yine farklı damak tatları İtalya'ya doğru gidiyorsun. İşte Sicilya brandler ve Milano brandler olarak sürekli farklı ürünler geliyor.
7: Tamam, yani o zaman benim soğuk kahvem için siz bana bir tane hani bu bak bu çok güzel olur diye. Anladım, farklı tatlar farklı kişilere göre değişebilir ama mesela siz bana hangisini önerirdiniz?
8: Yani soğuk kahve deyince zaten Americano, hani en çok tüketilen kahve. Hı-hı. Americano dediğin zaman da espresso bazlı bir kahve gelecek. Evet. Ha ama şuna da girebilirsin ki evlerde artık o da olmaya başladı. İnsanlar kendi evinde kendi cold brew kahvesini, soğuk demleme kahvesini üretmeye başladı. Yani o zaman da yine bir espresso bazlı kahveden ya da belki bir Afrika taraflarından gelen bir kahveden bunu yapabilirsin, demleyebilirsin. Demlemesi de çok basit.
7: Çok minicik bir anlatır mısınız? O şeyde eğitimde anlattığınız gibi buzu yerleştirip hani üzerine damlatmak şeklinde soğuk kahve demleme metodunu evde.
8: Yani aslına bakarsan iki farklı tip soğuk demleme yöntemi var. Bir tanesi cold drip deniyor. Hmm. Damlama yöntemi. Bir haznem var yukarıda. Yukarıdaki hazneye buz ve su koyuyorum. Haznemin altında bir tane musluk var. Musluğumu çok ufak açtım. 3 saniyede bir damla atıyor. Alt tarafta kahvem var. O her damla kahveye geliyor. Kahvenin içinden süzülüyor ve kahvenin özünü alarak aşağı iniyor. Bu bir yöntem. Fakat en çok kullanılan yöntem dediğimiz cold press'ler ki evlerde artık çok rahat bu yapılıyor. Bir tane kavanoz alın. Hı hı. Kavanoz içine suyunuzu koyun, kahvenizi koyun belli bir oranda. Hani Türk kahvesinde ve filtre kahvede
7: neydi
8: olduğu gibi.
7: Neydi o oranları tekrar hatırlayalım. Belki radyoda bir insanlar vardır.
8: 1'e 8, 1'e 10 oran burada güzel sonuçlar verebiliyor.
7: Bu ne için şey için söylüyorsunuz?
8: Cold brew
7: için. 1'e 8, 1'e 10. Hangisi daha
8: damak
7: istiyorsanız
8: tadına
7: damak
8: göre.
7: Tadına göre. Ben mesela daha yoğun istiyorsam.
8: O zaman ne yapmam lazım? Neyi azaltacağım?
7: Suyu
8: azaltacağım. 1'e 10 değil de 1'e 8 yapacağım.
7: 1'e 8 yapacağım. Yani yoğun bir soğuk kahve istiyorsak 1'e 8 oranında gibi kafanıza kurgulayabilirsiniz.
8: Aynen
7: hesabınızı
8: öyle.
7: Hesabınızı yapabilirsiniz.
8: Ondan sonra onları kapağını kapattım. Dolaba koydum. Dolaptan yine istediğimiz sertlik oranına göre 12 saatten 24 saate göre değiştirebilirsiniz bu süreyi. Yani bir bakarsanız 12. saatte tadına bakarsanız, biraz daha yoğun isterseniz biraz daha 14, 16, 24 çıkarttıktan sonra dolaptan çok iyi süzmen gerekiyor. Birkaç süzgeçten geçirdikten sonra tüketiyorsun. Ondan sonra artık iş reçeteye geliyor. Reçeteye gelince de çok basit. Hani beraber ne yapmıştık? Cold brew limonata yapmıştık, hatırlıyor musun?
7: Evet, tabii.
8: Bardağa buz koymuştuk, limonata koymuştuk. Üzerine cold brew ilave etmiştik. Oldukça da lezzetli
7: tabii,
8: bir kahve.
7: Tabii siz istediğiniz gibi işte mesela portakalla yapanlar var mesela.
8: Kesinlikle.
7: Sosyal medyada çok görüyorum bu ara bu portakalla süzme işini böyle portakal kabuğuyla yapanlar var.
8: Aynen.
7: Neyse hani bunu siz sonrasında yapıyorsunuz ama 1'e 8 eğer yoğun istiyorsanız, 1'e 10 daha yumuşak istiyorsanız soğuk kahvedeki oranın da olduğunu söyleyebiliriz. Ki daha önce Türk kahvesi oranını da vermiştik. Türk kahvemizin oranı neydi?
8: 1'e 10.
7: 1'e 10. Peki bir de neyi bir şey daha vermiştik?
8: Filtre kahve vermiştik. 1'e 16'ydı.
7: Onun da oranı 1'e 16. Yani bunları eğer tam doğru altın oranda yapmak istiyorsanız bahsettiğimiz oranlar. Yoksa sizin tabii ki evde kendinize göre yapmış olduğunuz göz kararı ya da böyle çay kaşığıyla tatlı kaşığıyla yapılmış olanları da muhakkak vardır. Ama bu altın oranda bizim bahsettiğimiz.
8: Burada bir şey girmek istiyorum. Yalnızca oranla iş bitmiyor yalnız. Hmm. Hani demlemenin aritmatiği diyorduk ya. Yani burnun içinde hani kahve su oranı en önemlilerinden bir tanesi. İçine koyduğun su, suyun nevi. Nasıl bir su kullanıyorsun? Çünkü içtiğin kahvenin %98,5'u su. Dolayısıyla suyunu çok iyi seçmen
7: tabii
8: lazım. Su sıcaklığı, nasıl bir su sıcaklığı? Eğer sıcak bir kahve demliyorsan. Demleme süren, hani dedim ya 12 saat mi 24
7: evet
8: saat mi? Demleme süren, nasıl bir filtreden geçiriyorsun? Bütün bunların hepsi aslına bakarsan bir bütünü oluşturuyor. Biz yalnızca orandan konuştuk ama hepsi ayrı şekilde bu tatları ileriye ya da geriye doğru damak tadımıza göre ayarlıyoruz. Olayın keyfi de burada aslına bakarsan. Yani bir oyuncak gibi, bir deney gibi bir kahve yaptık. Acaba yani bu kahvede işte şu notalar vardı. Bu notaları nasıl ortaya çıkartırım? Aritmatikle nasıl oynayabilirim? Nasıl bir planlama yapmam lazım? Demleme planlaması yapmam lazım. Deniyorsunuz. Oradan aldığınız tada göre daha farklı bir aritmatik kullanarak daha farklı tatlıda kahve demlemeye başlıyorsunuz.
7: Tabii, tabii muhakkak. Şimdi o zaman hemen bir tane daha şarkısını ekleyelim. Sonra programa devam edelim.

0: 'cause it's coffee time.
1: Radyo Eksen'de Şahtıray yayında.
2: Evet, 96.2 Radyo Eksen'de Dünya Kahve Günü özel programımız devam ediyor. Bugünkü program sonunda hediyemiz olacağını da radyodan inançlanlar için hatırlatmak isterim. Bu Esperto Mine tam otomatik kahve makinesi hediyemiz var. Bugünkü programın sonunda sorulacak soruyu doğru cevaplayan ilk kişi alacak. Daha soruyu sormadım. Programın sonunda karar vereceğiz. Daha karar bile vermedik aslında neyi soracağımızı. Şimdi bahsettiğimiz kahveler genelde sütsüz kahvelerdi hepsinde. Yani hani şu ana kadar benim sorduklarım aslında öyleydi. Ben o kafamda hani siyah kahveyi düşünerek devam ettirdim. Şimdi o zaman sütlere de birazcık geçelim isterseniz. Sütlü kahve. Nasıl bir kahve, nasıl şeyler çıkartabiliriz ortaya sütlü kahve dediğimiz zaman neler yapabiliriz? Bunların da birazcık oranından ve ortaya çıkacak olan sütle birlikte yapılan kahvelerden de bahsedelim isterseniz.
3: Siyah kahve ve sütlü kahve dediğimizde genelde yaş ortalaması burada çok etkili. Yeni nesil, genç nüfus sütlü ve şekerli kahvelere şu anda çok daha fazla rağbet gösteriyor. Çünkü o bir uyum süreci. Yani yavaş yavaş dark kahveye doğru gidecek o genç arkadaşlar da.
2: Yaşlı şimdi diyorsunuz yani bize.
3: Ya hayır canım.
2: Yok yok, anladım anladım. Anladım yani ne demek istediğinizi.
3: Hı-hı. Şimdi sütlü kahve dediğiniz dedi.
2: O sütün de binlerce çeşidi var artık. Yani eskisi gibi yağlı, yağsız süt, bir yerden sonra laktozsuz. Şimdi artık
3: vegan
2: yani
3: sütler.
2: Vegan sütlere geçti. Bitkisel sütlere geçti. Her şey değişti.
3: Yani bu biraz da şeyle alakalı, son 4-5 senedir sağlıklı yaşam ve sağlık daha ön planda tutuluyor. Onunla ilgili de hatta uyguladığımız bir şey var, ondan da bahsedeceğim ama sütlü kahveye gireyim önce. Sütlü ve şekerli kahve dedik ya, çok basit sana 6 tane reçete verebilirim. Sadece kahve ve sütten oluşan.
2: Tamam.
3: Bu kafelerde içtiğimiz tüm kahveler bundan oluşuyor esasında. Yalnızca aromalandırılıyor. Mesela espresson var.
2: Tamam.
3: Bir shot espresso ya da oranla vereyim, bir miktar, bir birim espressonun üzerine bir birim süt köpürtüp koyarsam bu çok sevdiğimiz, ben de çok severim bu arada, Cortado reçetesidir. Direkt international reçetelerden ben birebir bir birim kahveye bir birim
2: aynı
3: süt ilave ettim.
2: Aynı miktarda süt koyduğunuz zaman Cortado oluyor.
3: Oranı 1'e 2'ye çıkartırsam, süt köpük miktarını azaltırsam, bu da oldukça popüler flat white. Çok
2: fazla
3: tüketiliyor.
2: Çok fazla kullanılıyor.
3: Çok
2: yani
3: tüketiliyor.
2: İsteniyor. Yani bir kahve
3: ve
2: iki süt koyduk.
3: Ne oldu? Burada köpük miktarını çok ince bir tabaka köpük oldu. Hatta köpüksüz de olabilir. Flat white oldu. Oranı 1'e 3'e çıkarttım. Yani 1'e 1'di, 1'e 2 oldu, 1'e 3 oldu. Kahvemizin adı cappuccino oldu. Köpük miktarı yine arttı. 3'te 1 oranda orada bir köpük miktarı var. Oranı yine değiştirdim. 1'e 4 yaptım. Latte oldu. Çok fazla tüketiliyor.
2: Evet.
3: Hatta içine işte karamel ekliyorsun. Karamel latte, çikolata çikolata latte, çilek çilek latte gibi bir sürü çeşitleri var. Oranımı 1'e 5'e çıkartırsam da bu sefer latte macchiato oluyor. Ne oldu? Yalnızca değişen süt miktarı.
2: Aynen evet.
3: Latte macchiato'da bir te dökme tekniği farklıdır. Hani hepsinde önce kahve sonra süt dökülür. Latte macchiato'da önce süt sonra kahve üzerine dökülür. Kahve sütle köpüğün arasında orada bir tabaka oluşturur. Yani oradan geliyor. Macchiato İtalyanca'da leke anlamında. Latte macchiato sütteki leke. Çünkü o yukarıdan köpüğün üzerinden kahveyi dökerken sütün üzerinde bir kahve lekesi oluşur. Ona da latte macchiato olarak adlandırılır.
2: Evet.
3: Bu kadar basit aslında. Geri kalanın hepsi içine aroma ilave ettim. O aromayla özdeşleşmiş farklı bir isim koydum ya da çikolata koydum, mocha yaptım gibi.
2: Evet, yani bu sipariş verirken de ona göre süt oranına göre değiştiğini ve hani ne kadar sütlü ya da ne kadar az sütlü içeceğinize göre bunların hepsini de değiştirebiliyoruz.
3: Hatta ve hatta evdeyim, yalnızca bir espresso üreten bir makinem var. Full otomatik bir makine olabilir, bir kapsül kahve makinesi olabilir. Kapsül kahve makinesinden espressomu aldıktan sonra çok rahatlıkla artık biliyorsunuz bire kaç oranda süt koyacağınızı. Süt köpürmek de çok basit. Artık bir French press ile bile süt köpürtebiliyorsunuz. İyi bir süt köpürtebiliyorsunuz. Kahvemi
2: nasıl
3: koydum. Sıcak sütü French press'in içine koyun o. Pompayı yukarıya aşağı ittiğinizde
2: köpürüyor.
3: O süt köpürecektir tabii ki. Ondan sonra sütünüzü kahvenin üzerine koyabilirsiniz. İşte size bir kafeye gittiğinizde içtiğiniz kafe latte, işte cappuccino ya da hangisini istiyorsanız kendiniz evde çok rahatlıkla bunu üretebilirsiniz
2: gerçekten.
3: Tabii ki.
2: Peki yine bir ara verelim, sonra programa kaldığımız yerden devam ederiz. Yavaş yavaş da programı kapatırız. Bugünkü programda sorumuz da artık yani ne olacağına karar verdik. Birazdan Chibo'nun Esperto Mini tam otomatik kahve makinesini bir dinleyicimize hediye edeceğiz. Bugün 1 Ekim Dünya Kahve Günü olması münasebetiyle özel bir program yapıyoruz. Hediyesi de bu olacak. Birazdan.

0: Evet, 96.2 Radyo Eksen'de programımızın sonuna geldik. 1 Ekim Dünya Kahve Günü özel programıydı. Çibo'dan Kaan Girit'le bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Son eklemek istediğiniz bir şey var mı ben soruya geçmeden? Çünkü bir kahve makinesi hediye edeceğiz. Çibo'nun Esperto Mini tam otomatik kahve makinesini hediye edeceğiz. Ama öncesinde sizin eklemek istediğiniz, şundan bahsetmedik dediğiniz bir yer varsa onu da anlatalım. Yani sonra soruya geçeyim.
1: Demin atladım ben, kusura bakmayın. Şeyden bahsetmiştim ya, müşteri isteklerini takip ediyoruz diye ve son zamanlarda artan sağlıklı yaşama dönük isteklerden bahsetmiştim. Bunları sürekli takip ediyoruz. Bununla ilgili hatta bir çalışma yaptık. Bu yaz başında iki tane proteinli kahve ürünü müşterilerimize satışa başladık. Oldukça da ilgi gördü. Oldukça da beğenildi bu arada.
0: Ama bunları eve alamıyorsunuz. Dükkana gittiğinizde galiba, değil mi?
1: Bu kahveyi dükkana gittiğinizde, ama evde de çok rahatlıkla yapabileceğiniz tarzda bir ürün aslına bakarsanız.
0: Anladım. Satın alınabilir yani.
1: Satın alınabilir rahatlıkla. Şey çok önemli. Bu sürekli devam edecek. Bu wellness aslına bakarsan. Ve bununla ilgili bir sürü geliştirmelerde hala yapmaya devam ediyoruz. Yani yeni çalışmalar yapıyoruz bunun üzerine ve yeni ürünler de çıkmaya başlayacak.
0: Evet, trendlere göre de o zaman sizin de yeni çeşitliliğiniz artacaktır eminim ki zaten görüyoruz ürün çeşitliliğine baktığımız zaman Çibo'nun. O zaman kahve makinesi hediyemizi verelim. Soru soracağım bir tane. Bu soruyu doğru cevap veren ilk kişiye bir de telefon numarası vereceğim hemen arkasından. İlk kişiye bu hediyemizi vereceğiz. Sorumuz şu: Kaan Giritli ile sohbet sırasında bir tane single origin, yani tek kökenli kahveden bahsetmiştik. Çibo'nun yeni getirdiği bir kahveydi bu. Az önce bahsetmiştik, program sırasında bahsetmiştik. Tek kökenli kahve. Bu kahvenin kökeni neresiydi? Sorumuz bu. Kahvenin kökenini soruyorum. Telefon numarası da 0212 304 06 70. Bir kez daha tekrar ediyorum. 0212 alan koduyla 304 06 70 telefon numarasını arayan ilk kişiye Çibo'nun Esperto Mini tam otomatik kahve makinesini hediye edeceğiz. Sorumuzu da tekrar ediyorum ki telefonlar çalmaya başladı. Ama ben tekrar edeyim. Az önce bahsettiğimiz tek kökenli kahvenin kökenini soruyorum. Origin, yani tek kökenli kahveden bahsetmiştik ya. Onun kökeni neresidir? İşte böyle, bugünkü programın da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, bu sene de bizlerle birlikte olduğunuz için.
1: Aynı şekilde ben de çok memnun oldum. Bu arada senin sayende kahve severlerin Dünya Kahve Günü'nü kutlamak isterim ben de.
0: Evet, bizler de kutluyoruz. Önümüzdeki sene görüşürüz o zaman tekrar
1: İnşallah.
0: Dünya Kahve Günü'nde. İyi bakın kendinize. Yarın tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Çay, simit, bahçıvan, kaşık.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Hadi iyi bir kahve içmeye.
4: Nereye bu saatte?
3: Salona.
5: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo. 1 Ekim Dünya Kahve Gününüz kutlu olsun.
6: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sınava hazırlanırken yanında bir fincan kahve olsun.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.
3: Hey, hey.

0: Archivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: 96.2
2: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.

0: her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan

0: ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister o.
4: Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra, büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım boş kar servis noktalarında.
4: Hadi iyi bir kahve içmeye.
5: Nereye bu saatte?
4: Salona.
6: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Chibo.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocuk

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.
1: Umran Oto Ekspertiz. Salı günü rüzgar kuvvetlenecek. Serinlik verir gibi yapacak.
2: Hadi iyi bir kahve içmeye.
3: Nereye bu saatte?
2: Salona.
4: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo. 1 Ekim Dünya Kahve Gününüz kutlu olsun.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Salı günü rüzgar
1: kuvvetlenecek. Serinlik verir gibi yapacak. Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
4: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Efsane.
2: Spor sonrası kendini kahveyle tazele.
3: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da.
3: Radyo Eksen katkıları.
4: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Salı günü rüzgar kuvvetlenecek. Serinlik verir gibi yapacak.
7: Hadi iyi bir kahve içmeye.
8: Nereye bu saatte?
7: Salona.
9: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
4: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Haribo Art'ta bu hafta.
0: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğine bakıyoruz. Uninvited Jazz Band and Swing Planet yarın akşam Paribu Art'ta. New Orleans cazının coşkusu ve swing dansının özgür ruhu yarın akşam Paribu Art'ta fuayede bir araya geliyor. 1920'ler ve 1930'ların caz ve blues mirasını yüksek enerjili performanslarıyla bugüne taşıyan Uninvited Jazz Band'e Swing Planet'in Lindy Hop'tan solo caza uzanan dansları eşlik ediyor. Etkinlik yarın 21'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu.
2: Şah Turgut yayında.
3: Sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, s

Electroclash'in provokatif, sınır tanımayan ve pek tabii feminist figürlerinden Peaches 11 yıl aradan sonra bu sene yeni bir albümle geri dönüş yaptı. Kanadalı müzisyenin No Loop So Rude isimli 7. albümü Şubat ayında yayınlanmıştı. Bu albümünde Idol solisti Joe Talbot işbirliği taşıyan şarkısı You Are Alright Pixel Grip Remix ile Radyo X'deydi. Leeds kökenli topluluk Adult DVD sırayı alacak bu ay. İlk albümlerini piyasaya sürdüler. Adult DVD ve Real Tree Lee.

Maybe Not Tonight isimli ikinci albümlerini Nisan ayında çıkardılar. Brighton merkezli topluluk Lime Garden ve yeni albümlerinden Cross My Heart Radyo X'andaydı. Wet Lake sırayı alacak. Geçen seneye ait Moisturizer başlıklı ikinci albümlerinden Liquid Eyes.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
8: Bugünden yarına Allianz seninle.
7: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

5 yıl aradan sonra gelen yeni Dinosaur Junior albümü There Near Ağustos sonu piyasaya sürülmüştü. Bu albümlerinde 80'lerdeki kirli ve pürüzlü sound'a bir geri dönüş var diyebiliriz. Yeni Dinosaur Junior şarkılarından Everything At Once Radyo X'andaydı. 80'lerden Sonic Youth şarkısıyla devam edeceğiz. Aynı zamanda Dinosaur Junior frontmeni Jay Masks'a da ithafta bulundukları bir şarkı. Daydream Nation albümlerinde yer almıştı 1988 senesinden. Teenage Riot.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
2: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Talk Talk Living in Another World takibinde Philadelphia kökenli müzisyen Johnny Dynamite Radyo X'deydi. Bu yaz çıkardığım kendi adını taşıyan yeni albümden dinlediniz. Is It Cold Enough For You? Gülşah Turgut ben yarın 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. 1997 senesinden Depeche Mode şarkısıyla bugünün kapanışını yapıyorum. It's No Good. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi.
1: 96.2
2: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.

Herkese merhaba, burası Radyo Eksen. Perşembe günlerden 1 Ekim saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım bugün. 1973 yılına ait Bachman Turner Overdrive kaydı Blue Color'la yayını açtık. Ardından Brittany Howard'la devam ediyoruz Eksen'de. What Now?

2000'lerin ortalarından bu şarkı Block Party Eksen'deydi. Silent Alarm isimli ilk uzun çalardan Blue Light'ı Radyo Eksen'de dinledik. Günün yenilerinden biri var sırada, Fontaine's DC. Şimdi 96.2'de Tongue.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Hadi iyi bir kahve içmeye.
4: Nereye bu saatte?
3: Salona.
0: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Chibo. 1 Ekim Dünya Kahve Gününüz kutlu olsun.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz olur. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: tanımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın, çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

70'ler sonundan bir klasik Rumours albümlerinden Radyo Eksen'de Don't Stop ve Fleetwood Mac. 16.36 sırayı Say She She alıyor. Cut and Rewind.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Adile Sultan Ev Yemekleri.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Prismin Jeans. Bu saatin açılışını Richard Hawley'den dinledik. 2024 çıkışlı In The City They Call You Love albümündendi şarkı. 8'e dek ben Güven yayındayım. Programa Florence and the Machine ile devam ediyoruz. Hunger.

Feist eksendeydi. Epeyce bir zamandır çalmadığımı fark ettim bu şarkıyı. My Moon, My Man, The Reminder albümünden Radyo Eksen 96.2'deydi. Soft Loft'la devam ediyoruz yayına. Gravity

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: noktalarında.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hadi iyi bir kahve içmeye.
3: Nereye bu saatte?
2: Salona.
4: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Chibo. 1 Ekim Dünya Kahve Gününüz kutlu olsun.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

70'lerdeydik. She's a Rainbow'la The Rolling Stones. Radyo XM 96.2 burası. Yayına Emiliana Torini ile devam edelim. Me and Armini.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Rock tarihinin efsane gruplarından Grammy ödüllü Jethro Tull yeniden İstanbul'da. The Curiosity Tour 2026 kapsamında Jethro Tull 14 Kasım'da Stage Pass organizasyonuyla Zorlu PSM Türkcell sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. Ana medya sponsoru NTV. Biletler biletinial.com'da.
0: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
3: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Hadi iyi bir kahve içme.
3: Nereye bu saatte?
2: Salona.
4: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
5: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
6: Bugünden yarına Allianz seninle.
5: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
7: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear.

0: be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man.
1: Solitary Man, Johnny Cash yorumuyla dinledik. Aslında bir Neil Diamond klasiği bu şarkı. Saatin sonuna doğru gelirken eksende sırayı The Wales aldı. Finn Andrews vokaliyle dinliyoruz. Şimdi 96.2'de Lavinia.

0: 96.2 Radyo Eksani. Paribu Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğine bakıyoruz. Uninvited Jazz Band and Swing Planet yarın akşam Paribu Art'ta. New Orleans cazının coşkusu ve swing dansının özgür ruhu yarın akşam Paribu Art'ta fuayede bir araya geliyor. 1920'ler ve 1930'ların caz ve blues mirasını yüksek enerjili performanslarıyla bugüne taşıyan Uninvited Jazz Band'e Swing Planet'in Lindy Hop'tan solo caza uzanan dansları eşlik ediyor. Etkinlik yarın 21'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

Duke and the King, XM96.2'de yeni saatin açılışıydı. 18.08, They Don't Know How to Fall in Place. Şimdi The Lemming Twigs'ten dinliyoruz.

Seriously bugünün yenilerindendi. Editors'dan Radyo Eksen 96.2'de dinledik. Sırada Dears var. Murray Lightburn ve ekibinden dinliyoruz. Radyolarınızda Babe, We'll Find A Way.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra, büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin. This is a place where I feel at
1: home. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen. 96.2
0: Radyo Eksen.
2: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

Look Good. -96.2'de White Denim, Tamika Jones, Jesse Pio işbirliğinde dinledik. Perşembe günlerden bu arada bu gece saat 10'da E vitamini var. Bir hatırlatma olsun. Programa şimdi Aliens'la devam edelim Eksen'de. Setting Sun.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Hadi iyi bir kahve içmeye.
5: Nereye bu saatte?
4: Salona.
6: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

bugünkü programın dördüncü ve son saatine David Byrne ile başladık. Hayley Williams eşlik etti. Open the Door. Radyo X'indesiniz. Klaxons var sırada. Golden Scans.

ismini Glastonbury Festivali'ndeki Yükselen Yetenek yarışmasını kazanarak duyurmuş ve ekip She Drew the Gun. Radyo Eksen'de Something for the Pain'le dinledik onları. Kısa bir ara vermeden önce Womack Sisters radyolarınızda All Around.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

90'lardaydık. Crush Into Me. XM96.2'de Dave Matthews Band sonrasında Ben Harper konuğumuz. Excuse me, Mr.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocuk

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.
1: Umran Oto Ekspertiz. Serinlik verir gibi yapacak. Hadi iyi bir kahve içme.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Chibo. 1 Ekim Dünya Kahve Gününüz kutlu olsun.
4: Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin. This is a place where I feel at
5: home. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

yayının sonundayız. Kapanış Sued'den Everything Will Flow dinliyoruz. Saat 10'da E vitaminiyle tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

Gılarınızdan tutulmak isterseniz, önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza ateş bir yerden çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Syndrome Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için biz mutlaka olalım. Bilim uzman ekibimiz ve Hayata Merhaba programımızı yanış. Bilimiz seniz birleşince neler başarabileceğimizi bir tek ön. Sadece çocuğunuzu değil, ailenizin hayatına aktif bir değer atalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz. Radyo Tendi yayın. Kaldı yerde devam ediyor. 9.45. Radyo

96.2 Radyo Eksen'den herkese merhabalar. Ben Barış. Akpolat, Sağır Sultan, Ozzy Osbourne'un açıldı. 1991'de yayınlanmış No More Tears. Aynı zamanda Zakk Wylde'ın da bestelerini sıklıkla görüyoruz bu albümde. Onun dışında bir başka isim, özellikle sözlerde kendini belli eden Lemmy Kilmister. 4 şarkının sözünde ismi geçiyor. Aslında 6 şarkıya söz yazmıştı bu albüm için fakat 4'ü kullanıldı. Bunlar I Don't Wanna Change The World, Mama I'm Coming Home, Desire ve Hellraiser. Bu arada gerçekten Mama I'm Coming Home bu albümde yer alan o efsane single, ikinci single da albümün Lemmy Kilmister tarafından turnede çok sıkılıp evini ve eşi Sharon'ı özleyen Ozzy ağzından yazılmış ama Lemmy Kilmister'ın yazdığı bir şarkıdır. Şimdi Danimarka'ya gidiyoruz. Berserk Blood Man.

Şu Berserk'i herhalde İngilizce olmayan, bu programda en çok çaldığım grup olabilir. Rammstein bile bu kadar çalmadım büyük ihtimalle. Ama grup Danca müzik yapıyor. Kopenhaglı ekip. Dolayısıyla şarkı isimlerini komple yanlış söylüyor olabilirim. Ama elimden gelen bu. Şarkıda duyduğum şeyi taklit etmeye çalışıyorum. Elimden de daha fazlası gelmiyor maalesef. Şimdi Deftones'un Omuz albümünden geliyor. Radiant City.

Armored Saint ve hemen arkasından şahane bir thrash metal albümü, klasik heavy metal'e yanaşan albümlerden bir tanesini dinledik. Heaven ve Empire of the Blind albümü In Black isimli parçayı dinledik. Dikkat ettiyseniz vokaller baya bir pentagram, özellikle ilk dinlediğimden beri sanki Gökalp Ergen'i dinliyormuş gibi hissediyorum. Ama albümdeki gitarcılık inanılmaz. Şimdi başka bir gitarcılığa ama inanılmaz bir albüme gidiyoruz. Fear Factory, The Manufacturer'dan geliyor. Body Hammer.

1995 tarihli Fear Factory albümü The Manufacturer'dan geldi Body Hammer. Bu albümden tabii ki aslında en çok dinlenen klibi olduğu için biz de 90'lardaki o video klip izleyebildiğimiz televizyon programlarında en çok Replica'nın klibini izlerdik. Bu albümün single'larından bir tanesi. Replica gerçekten çok sıkı bir parçaydı. Fakat bu albüm Fear Factory'nin de kariyerinin zirvesi ve aslında alternatif metalin zirve albümlerinden bir tanesi. Şimdi neo thrash gruplarından bir tanesine gidiyoruz. Gamma Bomb, Sea Savage.

İrlanda çok acayip hard rock gruplarına ev sahipliği yapmış bir ülke. En başta Thin Lizzy gibi bir grup var yani Dublin'li. Gamma Bomb da aynı onlar gibi Dublin'li bir grup. Bu kadar sıkı bir thrash metal, neo thrash grubunu özellikle çok Amerikan, bu kadar Amerikan tınlayan bir grubun Kuzey İrlanda'dan çıkacağını pek beklemezdim. Ama uzun zamandır, ilk duyduğum zamandan beri hayranıyım grubun. Şimdi İspanya'dan başka bir thrash grubu dinleyeceğiz. Crysix ve çok iyi bir Exodus cover'ı Toxic Waltz.

Crysix Sessions Number 1 American Trash isimli bir albüm yayınlamıştı. İçinde Testament, Forbidden ve az önce dinlediğimiz bir Exodus cover'ı, pek çok cover şarkılar var. Hepsini grup kendince yorumlamış ve benim için cover'da önemli olan budur. Şarkıları birebir çalmamışlar. Az önce duyduğunuz Toxic Waltz'ta da gitar riffini değiştirmişler. Bütün gitarcılıkta biraz oynamışlar. Şarkıları orijinallerinden uzaklaştırmışlar. Bu şahane bir şey bence. Şimdi Heavens Die ve Entombed.

metal çok uzun zaman boyunca Doom'la iç içeydi. Fakat bu albümle birlikte Death and Roll denen, yani aslında biraz rock and roll, biraz stoner'ın içinde girdiği bir death metal anlayışı Entombed'ın bu 93 tarihli Wolverine Blues albümüyle yer bulmuştu kendine. 90 tarihli Left Hand Path, 91'de Clandestine'den sonra Wolverine Blues 93'te çıkmıştı. Left Hand Path özellikle death metal'de çok çığır açan albümlerinden bir tanesi, özellikle İsveç'ten çıkmış gruplar içinde. Fakat daha sonrasında Wolverine Blues'da bu kadar yön değiştirmeleri ve bunu da çok iyi yapmış olmaları gerçekten takdire şayan. Entombed gibi grup çok kolay gelmez. Şimdi Sacred Reich ve Crimes Against Humanity.

Bu sıralar 1990'lı yılların klasik heavy metal ve thrash metal albümlerini gözden geçiriyorum. Neler vardı, unuttuklarım ya da bilmediklerim arada mutlaka çıkıyor hepimizde olduğu gibi. Onlara bakıyorum ve Sacred Thrash bunların içinde en önemli yere sahip gruplardan bir tanesi. Şimdi From Mars to Sirius, Gojira'nın Fransız teknik progresif death metal efsanesi Gojira'nın acayip albümü. Grubun inanılmaz bir sound'u ve bu sound sayesinde de dünya çapında çok büyük rakamlarda hayran kitlesine hitap etmeye başlaması bu albümden hemen sonra gerçekleşti. Gerçekten grup tarihindeki kilit taşlarından bir tanesi ve o albümden dinleyeceğimiz şarkı benim herhalde açık ara en sevdiğim Gojira şarkısı Flying Whales. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bye bye.

Sağır Sultan sona erdi. Radyo Eksen.

Herkese iyi geceler. Radyo Eksen burası. Perşembe günlerden E-Vitamini başladı. Saat 11'e dek ben Güven yayındayım. Açılış Spain'den Every Time I Try The End of Violence Wim Wenders filminin soundtracklerinden bu şarkı aynı zamanda grubun She Haunts My Dreams albümünde de yer alıyor. Kurt Weill'la devam edelim bugünkü programa Life Like This.

Warm Foothills, XM 96.2'de Alt J'den dinledik. This Is All Yours albümlerinden grubun bu şarkı. Solist John Newman'a Lien Le Havas, Bright Eyes'tan tanıdığımız Connor Oberst, Marika Hackman ve Sivu'da eşlik ettiler. Bugünkü program Washed Out'la devam ediyor. E vitamininde Don't Give Up.

Fransız ekip telepop müzikten şahane bir tripop örneği. Smile, Genetic World albümlerinde yer alıyor. 2000'ler başındaydık. Program şimdi Hooverphonic ile devam edecek. Fake is the new dope.

bu haftaki yayının sonundayız. Molly Lewis sonrasında This Is Not A Song, Islands eksendeydi. Kapanışı Beach House'la yapalım. Somewhere Tonight, E vitamininde bugün dinleyeceğimiz son şarkı. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. İyi geceler, hoşça kalın.

0: Thank you.
1: Thanks for time.
0: Thank you.
2: Radyo Esen 96.2. Radyo Esen.

0: Freedom.
1: Freedom.
0: Freedom.
1: Freedom.